bos, eh. Selamat pagi Mama Eno, selamat pagi Bu Sutira, Bu Wasuti, Mbak Tati di Mau, selamat pagi. Mami Bintoro, selamat pagi. Mbak Yati di Raci Banjaran, selamat pagi. Pak Mamin, Mas Kur, selamat pagi.